Raising birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie birdie